Tane bu ama. Tukat erkeğe. Eçeğe uyuyor çünkü. Hoşte. Başı Türkiye'de tipi. İkice rapi okey etmi. Başı Türkiye'de tahti. Unyan tiktir o. İtazi partide. Okey fişli. Hazdaşı.